Şanok Mehmerha Ortumadır Beçen Hungarya Balikam Evrasan Varakan Gursanker. Azerbaycan Nayıgıl Turka Kampiyatüsüneri Kazmaker Pütyan Voş Paşnona Kagagatna Jovnarians Katsman Nahadzernoğa. Aysmasin Hungariye Varşapet Viktor Orbanet Hamatıg Mamulyas Ulusumasal Azerbaycan Nahaga İlham Aliyeva. Pütyan Rekavarını Şele Voray Sestafeta Pohansveli Hungariyen. Yevir Kortman Handipuma Kakayana Budapeştum. Azerbaycan Nahaga Hanayev Şunaravoreli Hungariyen Vorpes Ankah Kakakanüsyon Varo Hazvagüt Yerkırnı Evramüsyan Şıcanaklı Rumayız Kakakanüsyan İrakanat Sumu Metserosyun yap mutasvas kakakansyun yap ahancum. İnçi Hungariyan uni. Petosyan rekavarını şöyle vur Hungariye yev Adırbeçeni miçev şatnım ansyunlar kan. Ayn vur mer yerkarları motorapes nuin bunakusyunna yev çapirov şat motoyunnum ansyunlaren. Hungariyan nuin pes sahmanakice patirazm mecgıtnuğ yerkren. İsk Adırbeçeni sahmanakice mekal yerkri. Voru patirazm me. Aysnım ansyunları huşumen vur menk nuin pes bakvu menk numanatip martahra vernari. Nahaga İlham Aliyevın gıcale vur Adırbeçeni patirazm avar. Artes karasun çorsorum. Yevurays patirazmı mıgveli miçezgeyin ira unkişi canaknarum. Patirazmin taskum banakum haqtali Adırbeçen akan banakı yevuç midasalik mijder. Hensayk akan kovmi taratsastığı katvucan hamadzayan, nırancı banakum tasnirku hazar dasalike mahatsel. Adırbeçen patirazmi seto yeğeli yev xağutyan yev xağutyan paymnagri tekstina xadzernoğa. Hungarakanın kerutyunu kıskısı gorsne ütün savalı Adırbeçeni sahmana mers naftayın hankum. Aysmasin Hungariye Varşapet Viktor Orbaniye tamatıg mamulyasulu sumasali Adırbeçeni Nahaga İlham Aliyeva. Nahaga haytna levor yerko yerkınları hacovu çampama gorsak sümen energetik volortum yevur Hungarakanın kerürtünleri masna bajin unen Adırbeçenum naftiyev gazi yerko hoşor Nahaga tzarum. İçpiseken Azeri Çırağ Güneşliyev Şah Deniz Hankavayrera. Nahaga ası levor hacort paymana giri kakan kvi hacort tarvas kızbin. Petutyan rekavaran gıcı levor Adırbeçenum Şah Gorsman kahanznıvi gazi nur Hankavayr. Menknayev Hungariyen katramad Adren kaynkan gaz vurkan anrajeşte. Adırbeçiyan araç atarını gaza moğul matakarar vuk gazi cavalov. Adırbeçiyan naşxatu mi Hungariyeyi naiv kanaç energiyeyi volurdum. Araççika hinktarinerin taskum Adırbeçiyan'a kartadri 5 megawatt kanaç energiye. Mezdepi apagat anoğ zayna. Mecezgayin radyo tsun hink. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը Եվրամիությունը ճանաչում է Ադրբեջանի տարածաշրջանային և աշխարհակահաղաղական նշանակությունը։ Այս օրերին Կայակալլասի Բաքու ժամանումը վերջինի նոթարվա ընթացքում Եվրամիության բարձրաստիճան ներկայացուցիչ առաջին բարձր մակարդակի Ասինա Ադրբեջան։ Այս ընթացքում

üstü karındı, arzular diyarındı. Ocağı üreylerin oduyla yanandı. Uyuh dedim bu torpak Azerbaycan'dan.

Kaç değersen kaçaram, uç değersen uçaram. Köştesen bu dünyanın, o başına köçerem. Ay gözüm.

kadar gelir ki dünyada bütün güzel sevgi şiirleri yalnız senin için yazılıp. Sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir. Hayatımda kazandığım en güzel mükafatım, yakşı ki benimsin. Yakşı ki benimsin ve yakşı ki gelmişsin sevgilim.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: il tabii ki uzun bir ömürdü. 100 yıl yaşı olan Azerbaycan Radyosu'nun yaratılması ve bütün bu yıllar boyu yaşamasında zahmet olan insanlar var. 85 yaşı olan Beynəlxalq Radyomuzu yaşadan insanlar var.

0: Azerbaycan Radyosu'nun Kızıl Fondu.
1: Yaz gelip her yana gül açmıştır çemen. Benefşe tek boynum eğilmiştir gemden. Yaz gelip her yana gül açmıştır çemen.

üstü garındı, arzular diyarındı. Ocağı üreylerin, o duyular yanandı. Uyuh dedim bu torpak Azerbaycan'dan.

Sanki bütün şairler seni tanıyır. Benim sana olan sevgimi bilir.